zaman sekarang gitu ya, dikit-dikit mental health, dikit-dikit.